0: Hama kaşvarım, timan raskalange kafirun nattaka, hili hila takay, kastol takay, anda anda hunna naraka tayyar kurevime.
1: İnnel abrar yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Hama kaşvarım, hevlefa mihun ratattakum bonete, ya ekkurabva fava etçeki, kafur, ebahi swargega va kafure kiun aregge fenkam gavi.

İsrail sin sukuna ara cihin vakit kullanınca demega nahiye kiyoni isra kala sadık adu buda farvi sin gada bure buda inge ehin dimavani fahat goti baru kuran jihe akure vima kuri akures baru kullanınca.